0: Bilesiz gibi film tuvalete çalışıyor. Ha? Devam ol.
1: Grevi top çıkar. Grevi ver. Grevi ver. Grevi ver. Grevi ver. Grevi ver. Grevi ver. Grevi ver. Grevi ver. Grevi ver. Grevi ver. Grevi ver. Grevi ver. Grevi ver. Grevi ver. Grevi ver. Grevi ver. Grevi ver. Grevi ver. Grevi ver. Grevi ver. Grevi ver. Grevi ver. Grevi ver. Grevi ver. Grevi ver. Grevi ver. Grevi ver. Grevi ver. Grevi ver. Grevi ver. Grevi ver. Grevi ver. Grevi ver. Grevi ver. Grevi ver. Grevi ver. Grevi ver. Grevi ver. Grevi ver. Grevi ver. Grevi ver. Grevi ver. Grevi ver. Grevi ver. Grevi ver. Grevi ver. Grevi ver. Grevi ver. Grevi ver. Grevi ver. Grevi ver. Grevi ver. Grevi